Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihti nautan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Kaktumak stawi muhtsiganik CJWE.